0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı Başkanı Eczacı Doktor Metin Ebil Muratlı, Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi eski başkanı Sanan Ahmet Ağa'yı kabul etti. Görüşmede Türkmen kurumları arasındaki iletişimin güçlendirilmesi vurgulandı. Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı Başkanı Eczacı Doktor Metin Ebil Muratlı, Türkmeneli Televizyonu'nu ziyaret ederek kanal müdürü Atalay Muratlı ile görüştü. Ziyarette medya faaliyetleri, etkinlikler ve çalışanların durumu ele alındı. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, valilik binasında Irak Türkmen Cephesi eski başkanı Sanan Ahmet Ağa ile Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı Başkanı Eczacı Doktor Metin Ebil Muratlı'yı kabul etti. Görüşmede Kerkük yönetiminin çalışmalarının geliştirilmesine yönelik çabalar değerlendirildi. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Hasat ve Pazarlama Komisyonu toplantısında hasat sezonunun başarılı geçmesi için geniş güvenlik ve hizmet tedbirlerinin alındığını açıkladı. Azerbaycan'ın Irak Büyükelçisi Eldar Salimov, Kerkük Kışlası Irak Türkmen Şehitleri ve Siyasi Tutuklular Derneği'ni ziyaret ederek dernek başkanı Haşim Salih ile görüştü. Ziyarette Türkmen şehitleri hakkında bilgi aldı. Başbakan Ali Falih Ezzeydi ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi telefon görüşmesinde Irak'la Mısır arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinin önemini vurguladı. Silahlı Kuvvetler Başkomutan Sözcüsü Sabah En-Noman, silahın yalnızca devletin elinde bulunması ve hukukun üstünlüğünün uygulanması konusunda kararlı bir tutum olduğunu belirtti. Irak'taki siyasi ve akademik çevreler Başbakan Ali Ezzeydi'nin diplomatik misyonlara bağlı Bağdat'ta dönme çağrısının siyasi ve güvenlik açısından güven verici bir mesaj olduğunu ifade etti. Milletvekili Suud Es-Saidi, koordinasyon çerçevesinde bazı güçler arasında parlamento içinde yeni bir ittifak kurmayı hedefleyen siyasi hareketlilik bulunduğunu açıkladı. Planlama Bakanlığı, petrole olan bağımlılığı azaltmak ve ekonomiyi çeşitlendirmek amacıyla iki ayrı çalışma yürütüldüğünü açıkladı. İletişim Bakanlığı, Kerbela Uluslararası Havalimanı'nın fiber optik hizmetlere bağlantısının sağlandığını duyurdu. Necef Uyuşturucu ile Mücadele Müdürlüğü, 7 zanlının yakalandığını ve kristal uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Sınır Kuvvetleri Komutanlığı, uyuşturucu taşıyan balonlarla yapılan 2 kaçakçılık girişimini engellediğini ve yaklaşık 325 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu. Sivil savunma ekipleri Bağdat'ın Vesbe Meydanı'nda çıkan yangını söndürerek 10 kişiyi kurtardı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian bölgedeki bazı ülkelerin İran'ın altyapı projelerinde işbirliği yapmaya hazır olduklarını açıkladığını söyledi. Amerika Başkanı Donald Trump, İran konusunda zamanın daraldığını belirterek hızlı hareket etmeleri gerektiğini, aksi halde geriye hiçbir şey kalmayacağını söyledi. Amerika'da düzenlenen hava gösterileri sırasında iki savaş uçağı manevra esnasında düştü. Rusya, Ukrayna tarafından 600'den fazla insansız hava aracıyla saldırıya uğradığını ve saldırılarda 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Lübnan medyası, İsrail'in Baalbek'te bir apartman dairesine düzenlediği saldırıda İslami Cihat hareketinden bir yöneticinin öldürüldüğünü bildirdi.

sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

0: Nerenin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınla.
1: Türkmen FM sızınla.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz frekans.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM.

0: Walkman nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.
3: جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
4: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
5: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'daki tesislerin 3 ihale hedef alınmasına ilişkin endişesini dile getirdi. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile İngiltere Orta Doğu'dan sorumlu Devlet Bakanı Hamid Falkner telefon görüşmesinde bölgedeki gelişmeleri ve bölgesel durumu ele aldı. Parlamento Elektrik ve Enerji Komisyonu, enerji sektörünü desteklemek ve yaz döneminde özel jeneratör fiyatlarının denetlemek amacıyla bir dizi acil tedbir tavsiyesinde bulundu. Irak Hava Yolları 23 bin Iraklı hacının kutsal topraklara ulaştırılmasının başarıyla tamamlandığını açıkladı. Bağdat Rusafa polisi sosyal medya üzerinden yanlış ve zararlı fikirler yayan bir grubu yakaladı. Diyale Polis Müdürlüğü, Sadiye kazasında kaçakçılığa hazırlanan yüklü miktarda yumurta taşıyan 3 kamyonun ele geçirildiğini duyurdu. Avrupa Birliği 7 Suriye kuruluşuna yönelik yaptırımları kaldırırken Esed rejimine bağlı isimlere yönelik yaptırımları uzattı. İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyindeki Maşuk bölgesinde bulunan tahliye uyarısı yapılmış bir binayı 2 füzeyle hedef aldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in hukuk dışı uygulamalarına karşı uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'e resmi ziyaret başlattı. Ziyaret kapsamında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve küresel konular görüşülecek. Zaporijje Nükleer Santrali, Ukrayna saldırısı sonrası ciddi bir hasar oluşmadığını açıkladı. Amerika Başkanı Donald Trump, Körfez liderleriyle yaptığı temasların ardından Salı günü planlanan İran saldırısını erteledi. Washington, Rus petrolüne yönelik yaptırım muafiyetini 30 gün süreyle uzattı. Petrol fiyatları Trump'ın İran'a yönelik saldırıyı ertelemesinin ardından %2'den fazla düştü. Amerika'nın San Diego kentindeki İslam merkezinde silahlı saldırıda 5 kişi öldü. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
0: Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.
6: Türkmen FM radyosundan yayınımız Türkmence şarkılarla devam ediyor.

0: Evet değerli dinleyicilerimiz hayırlı akşamlar, mutlu akşamlar dilerim sizler için. Ve bütün insanlarımıza ne diyelim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, istekler programına. Saygı selamımızı bütün insanlarımız için, bütün değerli dostlarımız için gönderdik, değerli az dinleyicilerimiz. Programımız başladı ve sizlerle devam edecekti bugün sunmakta. Ben Lina Cömer, saygı selamımı kabul eden ve aynı vakitte buradan hanımlarımıza, beylerimize, Kerkük'te bulunan bütün insanlarımıza sağlık ve sıhhat dilerim değerli dostlarımız. Bütün değerli dostlarımıza diyelim, inşallah keyif içinde kalasız. Ve aynı vakitte buradan diyelim sizlere bugün sunmakta ben Lina Cömer, saygı selamımı kabul edin. Eğer isterseniz bizlerle katılmak numaramızı hatırlatın. Evet numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz. Bir daha tekrar edelim 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle olabiliriz ve iyi vakitler, mutlu vakitler dilerim bütün insanlarımız için. Değerli dostlarımız dilerse öz gidelim. Zeki Müren'in sesinden bu güzel şarkımız dinleyen açılış şarkımız olacaktır. Sizlere armağan ederek özünü ve bütün Kerkük'te bulunan insanlarımıza aynı vakitte bütün değerli dostlara, bütün dinleyicilerine diyelim. Siz de katılın bakalım sizi üstek şarkı uzun olacaktır. Ve bütün Türkmen bölgelerine saygı selamımızı gönderdik bir daha.
1: Şarkılarla ağladık, şarkılarla güldük, şarkılarda ayrıldık, şarkılarda üzüldük, şarkılarda hayat, şarkılarda ölüm olursa olsun. Ah, bu şarkıların gözü kör olsun.

gönül yarama. Nice dağlar koydun nice arama. Seni terk edip de gitmek var ama. Ah, bu şarkıların gözü kör olsun. Kör olsun.

yazıklar olsun. Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel muhteşem şarkımızı dinledik ve iyi vakitler, mutlu vakitler dileriz sizler için değerli dostlarımız. Buradan elimize bir mesaj ulaşıptı. Hemen okuyalım sizler için özünü. İlk mesajımız Ali arkadaşımızdan gelipti, yazıp nasılsınız? İnşallah iyisiniz Lina Hanım. Maziz Sayar'dan bir şarkı isterim sizlerden yazıptı. Müzeyyen'den bir şarkı sipti bizlerden yazıptı. Armağan olsun bütün dinleyicilere, özellikle de iki buzu armağan gelsin bütün Türkmenlere. Armağan olsun ve özellikle de yazıptı sevgilime armağan gelsin, teşekkürler. Biz teşekkür ederiz katıldığı için bizlerden. Değerli dostlarımız, dilerse öz bu muhteşem şarkımıza beraber dinleyin. Özellikle de sizlere armağan olsun ve eğer sizlere öz katılmak numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla bizlerle olabilirsiniz.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu muhteşem güzel şarkımızı dinledik ve inşallah beğendiğiniz özünü değerli az dinleyicilerimiz programı sizlerle devam edirik. İyi vaxtlar dilerik sizler için. Buradan arkadaşımız Tıbe'den bir mesaj gelip de yazıp Lina Hanım zavkuza bir güzel şarkı verseniz memnun olduk ve teşekkürler yazıp. Biz teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden gidelim bir güzel nostalji şarkı dinleyen armağan olsun bütün Türkmenlere.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden güzel şarkımızı dinledik. İyi vaxtlar dilerim. Buradan Süzen arkadaşımız yazıp, merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz Lina Hanım. Teşekkür ederiz bizlere. İnşallah sen de iyisin arkadaşımız. Buradan yazıptı bizler için. Eğer mümkünse bir şarkı verse öz bizlere, bir tane ders oyun sesinden olsun. Armağan edirəm özünü bütün değerli dostlara, hanımlara özellikle de armağan edip tözüm ve teşekkürler yazıptı. Dilerse özgüdağın hemen güzel şarkımızı dinleyin.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Elimize bir mesaj ulaşıptı. Dilerse uz okuyan sizler için özünü Murat arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Müslüm Baba'nın sesinden bir şarkı versiniz. Memnun olduk ve teşekkürler yazıptı. Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uyduradyosu ve yayınımız devam ediyor.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden ve buradan Nehal arkadaşımız yazıp merhabalar. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz Lina Hanım. Sizden bir şarkı isterim. Buradan Cengiz Kurtoğlu'nun sesinden olsun, armağan ederim özünü sizlere ve teşekkürler yazıp.

Evet değerli dinleyicilerimiz Şeyman Nası yazıp merhabalar nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Teşekkür ederiz bizlere iyi. İnşallah sen de iyisin. Yazıp Lina Hanım eğer mümkünse buradan bir şarkı isteyip de bizlerden gülünün sesinden olsun armağan edip de özünü bütün kadınlar özellikle de kızım armağan olsun ve teşekkürler yazıptı. Değerli dostlarımız programımız sizlerle devam eder dilerse özgüdağın bu güzel şarkımız dünyanın gülünün sesinden olacaktır. Bütün insanlarımız armağan olsun.

Aşığım, seviyorum ben de. Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel muhteşem şarkımızı dinledik ve programımız devam ediyor. Elimize bir mesaj ulaşıp diğer arkadaşımızdan gelip yazı badatan katılım sizlerden bir şarkı verse o zaman yetmenimiz güzel bir şarkı verdi. Gerçekten sevdiğim bir şarkıydı. Armağan olsun arkadaşımız sana ve şu anda bizlere, bizleri dinleyenlere armağan olsun. Devamlı arkadaşlara armağan gelsin.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Mutlu hayırlı akşamlar dilerim sizler için değerli dostlarımız ve programımız devam eder buradan. Elimize bir mesaj ulaşıp arkadaşımız yazdı. Selamun aleyküm. Mümkün arid ugniyet Muhammed Erbil'le ehdiha. العلي محمد رؤوف والأحمد والسالم معرض وعلي السيد عمار والمحمد تحسين وعلي وكل المستمعين يا زبط تشكر دارخ سنن أرخداشمز قاتل دغويتشن بزلردن سايغ سلامز دا جن دارخ سنة إن شاء الله güzel vaxtlar geçirsen bizlerle ve değerli dostlarımız burası Türkmen FM Uydu Radyosu dilerse özgüdağın hemen bu güzel şarkımızı dinleyen ve bakağın şarkımızın sözlerin olacaktı ve değerli dostlarımız şarkımızın sözlerini de armağan edirik arkadaşlarımıza iyi vaxtlar.

Madem ki bu aşkı bitireceksin, ağlayan kalbinin ahını duyma. Madem ki bu aşkı bitireceksin, ağlayan kalbinin

Kırılmaz gurur bana engeldi. Aslında kaybeden çekip gidendi. Yıkılmaz gurur bana engeldi. Aslında kaybeden

Elinden geleni ardına koyma ve elimize bir mesaj ulaşıp arkadaşımıza yazıp Selamu aleyküm, mesel khayar, şlonkum ziyanin inşallah atlı bu ugniye yazıptı. Ehdiye el kadir Türkçüman FM ve ehli ve ahbabi ve ukhvani ve azdikayı. Eşkürküm cezili şükür. Tahiyyati ve ihtiramı ile cemi. Akhukum Ersan Sorani. Teşekkür ederek sana Ersan arkadaşımız katıldığı için bizlerden. Saygı selamımız var sana ve inşallah mutlu vakitler geçirsin bizlerle. Değerli dostlarımız, dilerse özgüde ağın bir güzel şarkı uğrağın. Ersan arkadaşımıza armağan olsun özellikle de. Ve bütün değerli dostlara, bütün dinleyicilere armağan gelsin. Dilerse bu muhteşem şarkıyla bırakalım sizleri.

Hadi du gelem gelem gelme du hayır görmemiş eve değerli dinleyicilerimiz. Bu güzel şarkımız dinledi. Kalbimize bir mesaj ulaşıp arkadaşımız yazıp hayırlı akşamlar, iyi yayınlar, nasılsınız inşallah isimiz yazıptı. Teşekkür ederiz bizlere inşallah sen de iyisin. Buradan yazıp bir şarkı isteyip de bizlerden armağan olsun. Özellikle de sizlere ve ekibinize. Teşekkür ederiz sana arkadaşımız katıldığı için bizlerden ama bu şarkımız yoktu o zaman. Ne diyeğin sana? Sıradaki şarkını sen armağan edirik özünü. Dilerse öz gidiğin bu güzel şarkımızı, her şarkımızı hep beraber dinleyeğin armağan olsun sizlere.

şahane ol. Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber tabii ki de değerli dostlarımız sizlerle dinledik. Ve buradan arkadaşımız yazı bir ayrı şarkı istirmiş bizlerden. O zaman tamam, sened yağın adını yaz, şarkının adını ve manidiyenin adını yaz bizler için. Ve inşallah emredesen bizlerden yağın sene. Evet değerli dinleyicilerimiz, programımız sizlerle devam edir. Ayrı bir mesaja gidelim hemen. Bakalım kimden gelipti değerli dostlarımız buradan. Ahmet arkadaşımız yazıp, nasılsınız Lina Hanım? İnşallah iyisiniz. Ben şoförüm. Şu anda sizler sayrıda dinlerim yazıptı. Eğer mümkünse sizden bir hareketli şarkı isterim. Arbağan ederim müziğini. Bütün dinleyicilere, özellikle de ekibüze ve doğamlı arkadaşlara armağan olsun deyip.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımız dinledik ve elimize bir mesaj ulaşıptı. Çetin arkadaşımızdan gelipti yazıp, merhabalar nasılsınız, inşallah iyisiniz Lina Hanım. Sizden bir şarkı isterim yazıptı, armağan ederim özünü kızıma ve bütün dinleyicilere armağan olsun. Özellikle de bizlere darman edip tözün teşekkür ederek senin çetin arkadaşımız katıldığı için de bizlerden. Tabii ki de yazı bir dışında bulunan kızıma armağan olsun. Buradan saygı selamımız var özüne ve inşallah en yakın zamanda öz yurduna, öz memleketine döner sizlerle olur. Dilerse uz hemen gidelim Barış Manço'nun sesinden bu güzel şarkımızı dinleyelim. Ve değerli dinleyicilerimiz burası Türkmen FM Uydu Radyosu.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Değerli dostlarımız, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. İyi vaxtlar dilerik sizler için. Değerli dostlarımıza ne diyelim? Programımız devam edir. Elimize bir mesaj ulaşıbdı. Hemen oxuyağın sizler için özünü. Al arkadaşımız yazıb, merhabalar nasılsınız? Sizinle katılım sizlerden. Zavquza bir şərh verin bizlərə, armağan edirik özünü bütün tüsün beylərinə və orada çalışanlara armağan olsun yazıbdı və bütün türkmanlara və təşəkkürləri yazıbdı. Saygı salamını da göndərib bütün dinicilər üçün, davamlı arkadaşlar üçün. Dəyərli dostlarımız, proqramımız davam edir sizlərlə. Ərsir səhvs qatılmaq numaramız 0770 131 34 61 numarası ilə bizlərlə ola bilərsiniz.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Güzel şarkımızı dinledik. İyi vaxtlar dilerik sizler için ve bütün insanlarımız için değerli aziz dinleyicilerimiz. Buradan elimize bir mesaj ulaşıp arkadaşımız yazıp selamu aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu mümkün. Ağniye Cengiz Kurtoğlu tahiyyat Üsam el-Beyati. Üsam arkadaşımız teşekkür ederek senin katıldığı için bizlerden saygı salamımız da var sana ama... Cengiz Kurtoğlu'nun sesinden bir şarkı verdik. O zaman sıradaki şarkını Edip Akbayram'dan olacaktı. Sana armağan olsun ve bütün aile ve sevdikleri ve armağan gelsin. Ve burası Türkmen FM Uydu Radyosu.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir ayrı mesaj ulaşıp elimize vicdan arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar, bir şarkı isterim. Azad'a armağan olsun, Nurhan'a ve Mehmet arkadaşımıza armağan edip tözünü ve teşekkürler yazıptı. Biz teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden ve dilerse uz. Bergen sesinden bir güzel şarkı dinleyin, armağan edin vicdan arkadaşımıza.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden ve programımız sizlerle devam ediyor. Değerli dostlarımız, elimize bir mesaj ulaşıp selamun aleyküm abla, hayırlı akşamlar, nasılsınız, iyisiniz? İnşallah. Ben Hamza Abu Yusuf Altınköprü'den katıldım. Sizden Hakan Altun'un sesine telefonun başında şarkısını istirem. Armağan olsun sizlere, armağan olsun. Sonra yazıp Türkmeneli Radyosu'nda çalışanlara ve bütün dinleyicilere sağ olun, var olun yazıp da biz teşekkür eder katıldığı için bizlerden değerli dostlarımız. Dilerse özgüdağın hemen bu güzel şarkımızı dinleyen iyi vakitler.

0: Hala beni seviyorsun.
1: Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel muhteşem şarkımızı hep beraber dinledik. İyi vakitler dilerim sizler için. Değerli dostlarımız, elimize bir mesaj ulaşıptı. Okuyağın bakağın kimden gelip arkadaşımız yazıp. Merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Mustafa Samir'in sesinden bir şarkı isterim. Armağan ederim özünü bütün dinleyicilere ve teşekkürler yazıptı.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden ve şarkılarımızı hep beraber dinleyerek az bir süremiz kaldı. Programımız bitecekti değerli dostlarımız. Siz de katılın bakalım, istek şarkı uzun olacaktır.

Ve elimize bir mesaj ulaşıp da arkadaşımızı yazıp selamu aleyküm. Mümkün atlıp oğniye. Ya bidaya bila nihaye lgayet sabah ehdiha lğurfa 5. Teşekkür ederiz senden arkadaşımız. Katıldığı için bizlerden saygı salamımızı gönderdik sana. Ve değerli dostlarımız programımız sizlerle devam edir. İyi vakitler dileriz sizler için. Dilerseniz şarkımızı dinleyin.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden bu güzel muhteşem şarkımızı hep beraber dinledik. İyi vakitler dilerim sizler için ve programımız sizlerle devam eder değerli dostlarımız. Elimize bir mesaj gelipti.

Yağın sizler için özünü buradan bazı arkadaşımız yazıp merhabalar nasılsınız? Kadınların sesinden zidine aşkın şarkısını isterim. Armağan ederim özünü. Lina Hanım sizlere, ekibuze ve bütün aşıklara yazıp.

Evet değerli dinleyicilerimiz, güzel şarkımızı hep beraber dinledik. İyi vaktler bir daha. Bütün insanlarımızın, bütün değerli dostlarımızın, değerli az dinleyicilerimiz burası. Türkmen FM Uydu Radyosu ve bakağında kim risale gönderir bizler için ve burada ne yazıp değerli dostlarımız. Buradan Sahar arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız? Bağdat yolundan katıldım sizlerden. Sıradaki şarkını bütün ekibimize armağan edirəm yazıp tükendeyik. Gül yaparıq yazıbdı insanlar için ve insanları güldürürük yazıbdı, keflentirik. O zaman sıradaki şarkını armağan edibdi özüne ve ekibine ve yazıb bütün bayanlara, çalışan bayanlara armağan olsun deyibdi. O zaman bu şarkıyla bırakım sizleri.

Evet değerli dinleyicilerimiz, son mesajımızı Adil arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar. Lina Hanım nasılsınız? Saygı selamımı gönderirim sizlere. Mümkünse Baha'nın sesinden güzel duygusal bir şarkı sipti bizlerden armağan edip tözün ailesine ve yazı Büyük Bazar'da olan bütün kişilere armağan olsun ve teşekkürler yazıptı. Biz teşekkür ederiz sana arkadaşımız. Katıldığı için bizlerden ve değerli dostlarımız programımız bu kadar idi. Bugün sunmakta ben Lina Cömert saygı selamımı kabul eleyin. Bütün insanlarımıza ne diyeyim? Hoşlukta kalın, saadet içinde kalın değerli dostlarımız. Yarın aynı vakitte ve aynı saatte sizlerle olacağım. Tabii ki de aynı vakitte istekler programıyla. Bakalım yarın şarkılar uzun olacaktır. Kimler armağan edecek sözünü acaba diyeyim? Ve buradan ne diyeyim? Hep bunu diyelim sizlere. Özünüze iyi bakın. Sevdiklerinize iyi bakın. Kalın sağlıklı.

0: Türkmen FM Uyd Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'daki tesislerin 3 ihale hedef alınmasına ilişkin endişesini dile getirdi. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'e İngiltere Orta Doğu'dan sorumlu Devlet Bakanı Hamid Faulkner telefon görüşmesinde bölgedeki gelişmeleri ve bölgesel durumu ele aldı. Parlamento Elektrik ve Enerji Komisyonu, enerji sektörünü desteklemek ve yaz döneminde özel jeneratör fiyatlarını denetlemek amacıyla bir dizi acil tedbir tavsiyesinde bulundu. Irak Hava Yolları 23 bin Iraklı hacının kutsal topraklara ulaştırılmasının başarıyla tamamlandığını açıkladı. Bağdat Rusafa polisi sosyal medya üzerinden yanlış ve zararlı fikirler yayan bir grubu yakaladı. Diyale Polis Müdürlüğü, Sadiye kazasında kaçakçılığa hazırlanan yüklü miktarda yumurta taşıyan 3 kamyonun ele geçirildiğini duyurdu. Avrupa Birliği 7 Suriye kuruluşuna yönelik yaptırımları kaldırırken Esed rejimine bağlı isimlere yönelik yaptırımları uzattı. İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyindeki Maşuk bölgesinde bulunan tahliye uyarısı yapılmış bir binayı 2 füzeyle hedef aldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in hukuk dışı uygulamalarına karşı uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'e resmi ziyaret başlattı. Ziyaret kapsamında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve küresel konular görüşülecek. Zaporijye Nükleer Santrali, Ukrayna saldırısı sonrası ciddi bir hasar oluşmadığını açıkladı. Amerika Başkanı Donald Trump, Körfez liderleriyle yaptığı temasların ardından Salı günü planlanan İran saldırısını erteledi. Washington, Rus petrolüne yönelik yaptırım muafiyetini 30 gün süreyle uzattı. Petrol fiyatları Trump'ın İran'a yönelik saldırıyı ertelemesinin ardından %2'den fazla düştü. Amerika'nın San Diego kentindeki İslam merkezinde silahlı saldırıda 5 kişi öldü. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
1: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş

En güzel günlerim geçti hasretle. Bir tebessüm bile geldi zahmetle.

0: bakma nelerin sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan İstekler programı başlıyor. Sunmakta sizlerden Dünya Bulut. Sevgili dinleyenler, tekrardan herkese diğer ama hayırlı akşamlar ve hayırlı günler. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda yine tekrardan herkese hayırlı günler, hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Tabii ki de yine tekrardan sizlerden sevgili dinleyenler ve istekler programı başladı. Tabii ki de 2 saat boyunca sizlerden olacağı bu güzel akşamda değerli dinleyenler. Bugün günlerden sağlıdı sevgili dinleyenler. Umarım güzel bir vakit geçirdiniz. Sevgilerimiz, sen aile uzdan beraber değerli dinleyenler. Ve istekler programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Değerli dinleyenler, eğer programımıza katılmak isterseniz hemen numaramız, sizlere hatırlatım numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla bizlere katılabilirsiniz programımıza. Sevgili dinleyenler, bizleri canlı canlı arayabilirsiniz ve aynı zamanda WhatsApp yoluyla bizlere güzel mesajınızı iletebilirsiniz. Ve bakalım bir günde kimler katıl programımıza ve istek şarkılarımız ne olacaktı ve kimlere armağan edeceksiniz. Sunmakta sizlerden ben Dünya Bulut, her gün saat 4'ten 6'ya kadar sizlerden olacağız sevgili dinleyenler ve sizlerden gelen güzel mesajları paylaşacağız. Ve bakalım tabii ki de şu anda elimize güzel mesajlar tek tek ulaşır değerli dinleyenler. O zaman hemen numaramız sizlere tekrardan hatırlatım, numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlere döndük bu güzel açılış şarkımızı sizlerden hep birlikte dinledik değerli dinleyenler ve programımız sizlerden bu güzel akşamda canlı canlı devam eder. Hemen geçen ilk mesajımız arkadaşımızdan gelipti yazıptı. Merhaba Dünya Hanım, sizlerden İbrahim Tatlıses'in bir güzel şarkısını istedim. Fırat adlı şarkısını ve yazıptı. Şu anda sizleri Büyük Çarşı'da dinleriz. Memnun olam. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden geçen hemen sıradaki mesajımıza o da arkadaşımızdan gelipti yazıptı merhabalar. Necasiz canım ben Rüya sizlerden bir şarkı istirdim. Arapça olsun Halit Halak'tan olsun babama ve abim Cengiz'e ve Muhammed'e ve Cuan'a armağan olsun ve size de güzel günler dilerim. Teşekkür ederim yazıptı. Biz teşekkür ederiz sana programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel Arapça şarkımızda sizlerden hep birlikte dinledik. Değerli dinleyenler ve programımız sizlerden canlı canlı devam ediyor.

Şimdi de geçen diğer mesajımıza, sıradaki mesajımız, o da Zeynep arkadaşımızdan gelipti, yazıptı. Merhaba, ben Zeynep. Bir güzel şarkı istedim armağan edirem sevgilime. O da Arapça olsun, Nancy Acram'dan olsun. Teşekkürler. Biz teşekkür ederek programımıza katıldı o için.

Ve şimdi de geçen sıradaki mesajımız arkadaşımızdan gelipti, yazıptı. Merhaba, sizi Büyük Çarşı'dan dinleriz ve sizlerden bir güzel şarkı isteriz. O da Cem Karaca'dan olsun eğer mümkünse. Teşekkür ederiz senin programımıza katıldığı için ve tabii ki de aynı zamanda buradan salamımızı herkese iletiriz ve aynı zamanda teşekkür ederiz bizleri dinleyen dinleyicilerimize, her yerde bulunan arkadaşlarımıza buradan saygı salamımızı herkese iletiriz.

Ve geçen hemen sıradaki mesajımız arkadaşımız yazıptı. Merhabalar. Bir şarkı istedim sizlerden Arapça olsun. O da Yas Hıdır'dan olsun. Azaz Valla Azaz adlı şarkısını. Ve bu şarkının armağan edilen Mehcet babasının armağanı olsun. Ve sizlere de teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz sana programımıza katıldığı için.

Ve yine tekrardan sizlerden, tabii sizlerden gelen güzel mesajlar tek tek ulaşır bizlere. Ve geçen hemen diğer mesajımıza sevgili dinleyenler yazıptı. Merhabalar, akşamınız hayırlı olsun. Bir güzel şarkı ısırdım sizlerden, Arapça olsun eğer mümkünse. Armağan ederim eşime ve çocuklarıma ve bir de yazıptı anama babama armağan gelsin. Teşekkürler. Değerli dinleyenler, eğer programımıza katılmak isterseniz hemen numaramız, sizlere hatırlatın, numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz ve aynı zamanda WhatsApp yoluyla bizlere güzel mesajınızı iletebilirsiniz sevgili dinleyenler. O zaman gidelim hep birlikte Heytem Yusuf'tan bir güzel şarkı sizlerden dinleyelim.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden Ihtabistegir programı sizlerden güzel bir şekilde canlı canlı devam ediyor. Hemen geçen diğer mesajımız arkadaşımızdan gelip yazıp da merhaba bir güzel şarkı istedim sizlerden eğer mümkünse. Armağan olsun herkese ve istek şarkımı sizlere bırakırım yazıptı. Teşekkürler, saygı, hürmetlerim sizlere. Teşekkür ederek programımıza katıldığınız için.

Ve bu güzel şarkımızla sizlerden hep birlikte dinledik. O da Mustafa Ceceli'nin sesinden. Tabii ki de değerli dinleyenler ve programımız sizlerden canlı canlı devam ediyor.

Evet sevgili dinleyenler, geçen hemen diğer mesajımıza o da Sara'dan gelipti. Yazıptı merhabalar, akşamınız hayırlı olsun. Necelsiz hayatım. Teşekkür ederim, sağ olasın. Yazı bir güzel şarkı istedim sizlerden, Arapça olsun. Eğer mümkünse eşim armağanı edelim ve bir de çocuklarıma ve bir de annem armağan olsun. Teşekkürler yazıptı. İyi vakitler sizlere dilerim. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için. Ve o zaman gidelim hep birlikte bir güzel şarkı Asala'dan sizlerden hep birlikte dinleyelim.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden bu güzel Arapça şarkımızı sizlerden hep birlikte dinledik. Değerli dinleyenler hemen geçelim. Diğer mesajımız arkadaşımızdan gelipti, yazıptı. Merhabalar, akşamınız hayırlı olsun. Bir güzel şarkı istedim sizlerden. Eğer mümkünse armağan edirəm ablalarıma ve bacım kızına armağan olsun ve bir de anlama ve bir de dayızım kızına armağan gelsin ve sana da armağan edirəm. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz programımıza katıldığı için. Değerli dinleyenler, istekler programı sizlerden devam edirəm. Eğer programımıza katılmak isterseniz hemen numaramız sizlere hatırlatalım. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Yok öyle bir dünya. Tabii ki de bu güzel şarkımız da Derya'dan sizlerden hep birlikte dinledik sevgili dinleyenler ve programımız sizlerden canlı canlı devam ediyor.

Ve geçen hemen sıradaki mesajımıza İsmail'den gelipti. Yazıptı merhaba abla necesin. Akşamınız da hayırlı olsun. Bir güzel şarkı ısırdım sizlerden. Ferdi Tayfur'dan olsun eğer mümkünse. Öyle Şirinsin adlı şarkısını armağan edirem herkese. Teşekkür ederim programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve Ferdi Tayfur'dan bu güzel şarkısını sizlerden birlikte dinledik. Geçen hemen diğer mesajımıza bakalım kimden geldi.

Ve sıradaki mesajımız o da Çiçek arkadaşımızdan gelipti. Yazıptı merhabalar necasiz. Vaktiniz hayırlı olsun. Teşekkür ederek sağ olasın. Yazıptı bir güzel şarkı sırrım sizlerden. Öykü Gürman'ın sesinden olsun eğer mümkünse Sarıl Bana adlı şarkısını. Ve bu şarkını armağan ederim. Sevdiklerime ve bir de değerli anlamı armağan gelsin. Teşekkürler. Biz teşekkür ederek programımıza katıldığı için.

Ve bu güzel şarkımızla sizlerden birlikte dinledik değerli dinleyenler ve isteyler programına diyara hoş gelipsiz ve safalar getiripsiz. Değerli dinleyenler, şimdi de sırada giden bir güzel şarkı Muazzaz Ersoy'un sesinden bir güzel şarkısını sizlerden dinleyelim.

Ve sıradaki mesajımız arkadaşımız yazıbdı. İyi vaxtlar dilerim sizlere necəsiz. Axşamınıza xeyirli olsun. Teşekkür edərik. Yazıbdı bir güzel şarkı istirdim. Eğer mümkünsə Bülent Ersoy'dan olsun. Darmağan edirəm herkəsə. Ve özellikle sizlere darmağan olsun. Teşekkürler. Biz teşekkür edərik programımıza katıldığı için.

Və Bülent Ersoy'da bu güzel şarkımızı sizlerden dinledik. Geçəyin hemen diğer mesajımıza baxalım, kimden gelipti. Və sıradakı mesajımız arkadaşımız yazıbdı. Merhabalar, necəsiz canım, merhabalar, teşekkür edərək, sağ olasın. Yazıbdı İbrahim Tatlıses'dən Haydi Söyle adlı şarkısını babama və Cengiz abim armağan olsun. Və sizlere de güzel günler dilerim. Teşekkürler, biz teşekkür edərək programımıza katıldığı için.

Ve sevgili dinleyenler, bu güzel şarkımızı sizlerden hep birlikte dinledik. Geçen hemen diğer mesajımıza bakalım. Kimden gelipti? Sıradaki mesajımız arkadaşımızdan gelip yazıptı. Hayırlı akşamlar. Ben Ümit Kasaboğlu Musalla'dan katılan programımıza sizlerden bir güzel şarkı istedim. Cengiz Kurtoğlu'dan olsun eğer mümkünse. Öncelikle sizlere armağan ederim bu şarkını ve sonra da bütün Musalla halkına armağan olsun. Teşekkürler. Biz teşekkür ederek programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkımızı sizlerden hem birlikte dinledik değerli dinleyenler. Tabii programımız sizlerden bu güzel akşamda canlı canlı devam eder. Aynı zamanda tabii ki de WhatsApp yoluyla bizlere güzel mesajınızı iletebilirsiniz bu güzel akşamda. Bakalım kimler daha katılı programımıza tabii ki de sizlerden gelen bu güzel mesajları paylaşırız ve bu güzel istek şarkılar olsa aynı zamanda dinleriz değerli dinleyenler. Tekrardan herkese diyorum hayırlı akşamlar, hayırlı günler.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden geçen hemen diğer mesajımıza arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar, hayırlı akşamlar. Bir güzel şarkı sırrım sizlerden hareketli olsun eğer mümkünse. İstek şarkımı sizlere bırakırım. Armağan ederim herkese ve özellikle aileme, babama ve kardeşlerime armağan olsun yazıptı. Teşekkürler. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel hareketli şarkımızda Fatih Bulut'un sesinden sizlerden hep birlikte dinledik değerli dinleyenler ve isteğiyle programı diyarı hoş geldiniz ve safalar getiripsiz.

Sıradaki mesajımız o da Ersan arkadaşımızdan gelip yazıp selamun aleyküm, akşamınız hayırlı olsun, necasiniz? Sizlerden bir şarkı istedim Arapça, Muhammed Selim'den olsun eğer mümkünse. Armağan ederim sizlere ve bir de sevdiklerime armağan olsun, aileme ve arkadaşlarıma, kardeşlerime armağan gelsin. Teşekkürler, saygı selamım sizlere ve en güzel vakitler sizlerin olsun yazıptı. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için.

gözlerle sana iyiyim dedim. Kan ağlasa da bu gözlerim ben iyiyim. Her gece sen diye hayaller kursam da ben iyiyim. Ben ne kadar kötü olursam olayım, unutma, sen sorunca iyiyim.

0: aleminde ruhların esir oldum.
1: Bu aşkın esareti, mutlu hem çileli, giden kolay unutur,

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Sayıdeğer Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinleyen dostlarımız, ahbablarımız, bizi her yerde, ister arabada, ister evde, ister iş başında dinleyen herkesi canı gönülden salamlıyoruz. Bu yedice, yani bu hafta ve Od gününde, ikinci günümüz Salı günü, Türkmencesi Od günü, Od gününde Kerkük'ten yayını yapan, Türkmen elinin başkenti olan Kerkük'ten yayını yapan Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan sizinle beraber ve Edebi Sayfalar programını bir yeni bölümüne geçirir. Bilirsiniz ki biz öyle kararlıyız ki sadece sunucu kendisi hazırlayıp sunduğu da olsa o programı kendisi yürütmeyecek. Tam tersine bizimle beraber misafir olan, konak olan, misafir de demeyeyim Arapçada, konağımız olan her kim ise o kendisi sunucudur ve kendisi de konağıdır. O sorar, biz cevaplandırırız, yanıtlarız. Biz de sorduğumuzda kendisi bize şey etmez, gevlümüzü kırmaz, istediğimizi de diyer. Bugün Ali Maruf diyarından, Hasan Görem diyarından, Hüseyin Ali Mübarek diyarından, büyük demirciler, kazancılar, küreciler, Takınakı diyarından ve gözelim şehitler diyarı olan Duz Hurmatı'dan bir misafirimiz var. Adıyla, şiiriyle ve vücuduyla her yerde Türkmen'i temsil ederek elinde kalem, önünde kağıt, ağzında tatlı sözler olan, Denden aşiretine mensup olan değerli hocamız Felah Denden bizimle beraberdir. Hoş geldin hocam.
1: Hoş bulduk. Allah razı olsun.
0: Değerli dinleyicilerimiz, bugünkünde özel bir şey olacağıdı. Çünkü Felah Denden o kadar güzel şiirler yazar ki ona doyulmaz. Güzel, ben şahsen şiirlerini seven birisiyim.
1: Çok sağ olasın.
0: Onun için ben programı hemen şiirden başlamak isterim ve Felah Denden'den bir şiir işte.
1: Çok sağ olasın. İyi akşamlar. Bizi izleyenlere her yerine diyorum. Hayırlı akşamlar. İyi yanlar. Şiirim Aksu'du. Duz Hurmatı'nın Aksu'nu şey ederim özüm. Bundan iki gün evvel yazmışım özüm.
0: Güzel, yani evet. İlkini biz duyacağız.
1: İnşallah.
0: Buyur.
1: Aksu bilmirem neden batıpsan sen de yasa. Aksu bilmirem neden batıpsan sen de yasa. Yoksa da benim gibi ölüp kardeşim hasa. Hakkımız almak için düşman dursun kasasa. Dinden dilin uğrunda canımız kalkan oldu. Aksu neden taşların ömür boyu hor yatmış. Mursa Ali dağına dertli başını çatmış. Seni de millet gibi korkuram dostlar satmış. Yadlara karşı durdun, satanın pişman oldu. Aksu sene bakandam bin yılın sarhoşusan. Kahir hasret dertlerden burkan gibi coşusan. Geh gün suyun kavusan, onu üçlü boşusan. Yoksa suyun kaynağı seninle düşman oldu. Aksu neden kurumuş benim gibi gözyaşın. Çağlar boyu gemlidir kumun suyunla daşın. Dağlardan derelerden duman sarıptır başın. İzlerini bend etti suların zindan oldu. Bir gün kalkıp oğusan, bir gün birden kurusan. Bağlar neden kurudu hiç kendinden sorusan. Selin köprünü yıkıp milletini yorusan. Çağlardı der çekmekten gözyaşın geriyan oldu. Aksu cihan tanırı hasadı senin yarın. Düşman kesti onunla şah bağlanan damarın. Sabreyle biraz dayan kopart aşkının barın. Yandın aşk ataşında küllerin harman oldu. Aksu yalnız kalıpsan hani kalan kardeşin. Gözyaşlarıyla bitmir çağlar boyu savaşın. Benim gibi pir oldun. Kaç yılı geçti yaşın? Yürümeye gücün yok. Günlerin yaman oldu. Aksı konuş eşidek. Suların neden dalmış? Kimler onun gözünden şirin yuhusun çalmış? Ölen oğlu kara ark bilmir harda kalmış. Kimler onu öldürdü? Kimin eli kan oldu? Aksu kahkinen uyan, yaka sen günahlarım. Rahmet ginen halıma, eşit hasretle hasret ahlarım. Destek ol döndermene, malım, mülküm, cahlarım. Düşman dağlara kaçtı, dağıldı duman oldu. Aksu sormusan halım, haberin yoktu menden. Aksu sormusan halım, menden haberin yoktu. Bilirsen şehitlerin, bilirsen şehitlerim senin daşından çoktu. Suyunun rengine bak, görmüsen kandan toktu. Senin akan suların derdime derman oldu. Aksu gözüm yaşlıdır, senin akan selinde. Sebil ettiğim kanlar dalgalanır belinde. Nazik Türkmen dilimi nutk edi sen dilinde. Suların cesurluğa hemen tercüman oldu. Denden oğlu yazıptır, Aksunuh tufanısan. Ahısan hiç durmusan, şehitler kervanısan. Türkmen tarihin yazan, sen duzun destanısan. Suyun, duzun, daşların bizlere envan oldu. Baba bugün kotur canı, gidişer kotur canı. Aksu Türkmen konuşu, çağırsa kotur canı. Aksu Türkmen konuşu, çağırsa kotur canı.
0: Allah ağzıya sağlık.
1: Sağ olasın.
0: Nefesiye sağlık. Allah çok güzel. Zaten bu...
1: Burada size bir şey açayım, affedersen. Aksu şey, Kotırca bizim bir kibrit gözüdü. Musa Ali Dağı'nın
0: Köküzün kançağını.
1: Köküzün kançağını orada coşar. Onu size açıklayayım.
0: Allah senden razı olsun.
1: Allah cümlemizden razı olsun.
0: Bizler Aksu'nun olduğunu ne olduğunu biliriz. Ama yurt dışında bizi dinleyenler, Aksu kimdi? Oralı bir açıkla.
1: Aksu dediğim takım bir Ermağdı Duz Hurmatı'nın Küzey tarafında düşer. Duz Hurmatı'nın bütün kahırlarını, bütün şeylerini yıkar, bütün günahlarını ben dedim tek şehirde. Ve askere al kana boyan şeylerin kanı eden. Çünkü biz Duz Hurmatı'da tekriben 2500-3000 civarında şehit verdik.
0: Allah hepsini gadik rahmet etsin. Ahiretlerine de sabır versin.
1: Allah razı olsun. Benim de bildiğim iki kardeşim şehittir.
0: Allah onları da affetsin onlardan.
1: Mursa Ali Dağı'nı iki şeye bölüptür. Vaktinde Duz Hurmatı adı şey Duzlak var idi.
0: Yardıma gelme.
1: Adı da yani tekriben ondan aldıktı. Duz, hurma, tut. Ve az kimse var da işte bu sonradan yetler özün duz, hurma, tut, mekkimle ne alasas bir değer varmış orada adı şeymiş.
0: Dört değer var.
1: Dört.
0: Hormetti.
1: Rahmetullahi.
0: Hormetti ve şeyin de Mursa Ali Dağı'nın altına düşer. Orada bir değer var idi. Tapınak yani daha doğrusu.
1: Tamam diyorsun.
0: Onun da Meyti'ydi adı. Meyti. Biz Meyti diyar koyduk. Sonra bizde Kumanca'da Meyti Mehdi'di.
1: Tamam diyorsun.
0: Meyti'ydi adı. Adam Mesih'iydi. Hristiyan'ıydı. Oranın bakıcısıydı. Ondan diyerler ki Duz Hurmatı büyük oldu. Bu tarihte en az 1000 ile dayanan bir tarih.
1: Doğru diyorsun.
0: Ama Duz Hurma tut. Çünkü Duz Hurmatı da hem duz çıkardılırdılar.
1: Hem hurma var hem tut
0: hurma var. Hem de tut. Kerkük'ten giderken 15 kilometre kala yerde Kadir Kerem çarpazını geçersen İmam Hasan düzlüğü geldi. İmam Hasan düzlüğünden ben uçağıydım. Burnumuza kaddah kokusu gelirdi. Diğerde duz ulaştık.
1: Onun sağ tarafında orada bağlar vardı. İmam Hasan kançlarındaydı.
0: Şimdi bilmem ne koyuplar adım. Özü İmam Hasan düzlüğüydü. Onu da değiştiler. Hatta bunda bizi muharebe ediler. Allah intikam
1: alsın. Ruslar çok adlar da işte Rusya'da Türkmen tarihini silsinler. Bes bizim tarihimiz hiç silinmez. Yani çünkü tarihimiz...
0: Bak ben her vakit bunu diyelim. Büyük bir müsteşrik doğucu. Müsteşrik ki geli şerq milletlerine dolanı onların tarihleri yazar. Sonuçta bir şey diyor. Diri tarih sahnesinden türkü çıkartsak tarih kalmaz.
1: Doğru değil.
0: Bu kadar Türk'ün etkisi var. Ben sizi şiirinizden bir küt şey aldım. Onu istedim dile getireyim. Önce bu tür şiire Aksu Seleşi Seleşmez.
1: Aksu Seleşmez. Bazı kere böyle yani bu milletin halini böyle görende uzun başına çok bereketler geldi.
0: Coşa.
1: Başladı coşmağa.
0: Coşa.
1: Yani o coşanında hem kahir coşurdu.
0: Ben ama canlı dövüyor.
1: Canlı dövüyor.
0: Şiirde bir tane canlı değil. Samuni'den biz konuşandık. Buna diğer belagatta teşhis. Güzel bir şekilde teşhis edip sen özün. Çünkü konuşursan özden.
1: Tamam değilsin.
0: Konuşursan özden. Ama sonda bir tek beytte intak kullandım san. Nazik Türkmen dilimi
1: not gelsin.
0: Tamam.
1: Ben.
0: Nazik Türkmen dilimi not en sondan bir tek önceydi. Not koydusan dilinde. Tamam.
1: Tamam diyorsun.
0: Not koydusan dilinde bu intaktı yani canlı olmayan bir şey konuştuysa.
1: Nazik Türkmen dilimi not koydusan dilinde.
0: Evet yazdım. Evet. Şimdi dedim sana ya ben senin şiirleri severim. Onun
1: sağ için olasın, fazla biraz
0: önem verdim özne. Hani kalan kardeşim?
1: Kardeşim kaz diyelim yani. Kasa, yok kararkı ben oğluna teşbih etmişim özün. Çünkü özünden ayrıldı. Kararkı'da yenge arkadı. O tarafta bana geldi bir arkı var adı yardımdan çıkıptı valla. Çünkü adılar hepsi arkalar tümlandı. Ben kardeşlerim yerine metanın tavuk su, kasa su. Koyduk Dicle'den Fırat'a taşıya ederim. Bunlar çünkü aynı
0: ama Türkmen'e yerine düşen,
1: Türkmen'e düşen
0: tavuk suyuydan kasasudur.
1: Kasasudur. Bu ikisini yani, tazdiye ederim.
0: Bu ikisini kazdiye senin için de. Çünkü bunu açıklamak
1: hatta ister. Birinciden de, birinci beytten de derim. Senden semenem gibi öyle kardeşin kası.
0: Ha bilirim. Orada da bir işaret etsin. Bir de düşman dağlara kaçtı. Bu bir tarihti.
1: Bizim çünkü orada bilirsen yani bizim orada bazı olaylar oldu. Üç kere Türkmenlerden İslam'ın da olan adı diyeyim kalan kavmiyetlerden.
0: Bize düşman olanlardan.
1: Bize düşman, bize karşı duranlardan.
0: Karşı duran düşmandı.
1: İşte düşmandı. İşte kalmadılar yani hamdolsun bizim gençlerimiz maşallah gücüleriden, azimetleriden, sürdüler özlerin. Duman takini yerine hem duman bize dağılık kalmaz.
0: Dağılık.
1: Yine duman takini dağılıklar.
0: Yer olmakla beraber dağılık. Çok güzel. Ben tebrik ederim seni.
1: Sağ olasın.
0: Gerçekten değdi. Yorum sen oradan buraya kadar gelesen.
1: İnşallah biz hizmete eğer vakit hiç
0: yorum olmadı. Ben her vakit haz ederim programıma o misafir olan insanlar yani benden üstün olsunlar.
1: Çünkü, estağfurullah ya biz hiçbir zaman senden üstün
0: yok değildi. Estağfurullah ne demek yani ben bu şiiri bu şekilde ben yazabilmem mi? Doğrusu değil mi?
1: Vallahi ben de yazdım ta ki iki gün evvel yazdım özün. İkinci günde döndüm dedim olmaz yani
0: ben Aksu'nu yazdım. Diyeyim ha.
1: Koy Baba Gürgür üstede bir şiir yazdım.
0: Tamam bana o gel- zaman ben senden Baba Gürgür'ü değiştirdim.
1: Bana gel Baba Gürgür üstede kimse de yazmayıptı böyle bir takım.
0: Yok var hatta dastanı var.
1: Yani kazdım Baba Gürgür ki şey koymak, envan koymak.
0: Yalnız Baba Gürgür. Bunu bilmem ama Gürgür Baba
1: yani ben kazım yok Kerkük. Kerkük'te yazan çok. Bunu dünen yazdım Baba Gürgür.
0: Onda da biz ilk dinleyeceğiz onu sen.
1: İlk dinleyen sizsiniz.
0: Tamam inşallah. Şeref versin.
1: Şeref bizimdir. Baba Gürgür bilmirem sözlerime kanısan sebebi nedir acep gece gündüz yanısan kalbim ataşı gibi yanısan da yanısan ataşında yanmayan içeriden pek olmaz. Baba Gürgür bilirem aslın asasın Türktü. Anay tuz kurma atıdı, büyük atay Kerkük'tü. Ataşının halavı düşman tahtını söktü. Kalbi iman dolanın e'malında şek olmaz.
0: Güzel.
1: Baba Gürgür yanısan çünkü yıkıldı kala. Şehitlerin kanından ataşın dönüp ala. Çünkü ataş var mağdolu. Baba Gürgür yanısan Çünkü yıkıldı kala, şehitlerin kanından ataşın dönüp ala. Ya hakkı konuşkınan, ya da döngünen lala. Hakikatten göz yuman, tekvası gerçek olmaz. Baba gürgür ezelden, emipsen Türk sütünü. Miski amber koksudur, bizi boğmaz tütünü. Seninle güveniri, Türk milleti bütünü. Tarihe düz çöktüren, sen gibi erkek olmaz. Baba gürgür ataşın, dönüptür gözyaşına. Baktıkça kana dönür, ağlır hasa daşına. Yıkılan yapılmayan tek kuşla kardeşine, göçmen kuşlar yettikçe yolunda betek olmaz. Baba gürgür yadlısan atamız Oğuz Hanı, damarında oğraşan mavıdır onun kanı. Nerede kaldı yurdumuz, şanlı tarihim hanı? Öz özün kaldırmazsan yat sana destek olmaz. Baba gürgür gözüme sürme çektim külünü. Ataşınla bekledin Türk'ün konca gülünü. Sensiz yurt parçalanı, parça parça bölünü. Her bir yeri kablasa o yerde çiçek olmaz. Baba gürgür sarıptır yanın kahraman dağlar. Dəgişmedin dilini, dəgişildi çok çağlar. Gözlerin Türkmen için yandıkça ataş ağlar. Türk'ten başka gözünde bir kimse bebek olmaz. Denden oğlu kalbinde bir tek nazlar yarısan. Türkmenler diyarında dört mevsim baharısan. Dumanınla bizleri kucağlısan, sarısan. Senden başka gönlümde bir kimse melek olmaz. Senden başka gönlümde bir kimse melek olmaz.
0: Saygılarım da. Yani gerçekten hem Aksu'nun hem Baba Gürgür'ün hakkını vermiş olursan, güzel teşbihler de kullanırsan, bir de güzel istiaralar da var içinde. Baba Gürgür ataştan saklasan Türkmen gülünü, o da Kerkük Tümen.
1: Kerkük'ü kazıyordum tamam, orada tamam. Kerkük tamam, Türkmeniyenden bir sene yani ha. Konca gülüdü.
0: Doğrudu.
1: Yani bunu da kusurumu affedin.
0: Yok hakikati kesmeden. Kazıyordum, sesi yeşildim.
1: İsterim bir şeyden bunu açıklayayım. Bir horiyatla diyelim çiçek teze. Çiçek teze, gül derdim çiçek teze. Yani teze adı. Çiçek teze, gül derdim çiçek teze. Dus Türkmen'in koncası. Kerkük gül çiçek teze. Fark etmez millet derdin. Duz çeksin çiçek teze.
0: Allah billah, ağzıya sağlık.
1: Yüreğe sağlık.
0: Gerçekten güzel bir şiirdi. Ben önce biraz sizden izin alım. İki mustalahımız var. Edebi terim. O ikisini açıklamak isterim. Seyircilere, daha doğrusu dinleyicilere. İki yerde program verdiğimize gitti bir. bu da çok eşidir gözünü. Musammat şiir. Musammat, av musammat dedikleri ne demekti? Musammat şiir aslında çokluk divan edebiyatında kullanılır. Beytleri kafiyeli olur. Ama iç beytleri de kafiyeli olur. Yani bir örnek olarak dedemiz Fuzuli'nin bir şiiri var. Beni candan usandırdı, cefadan yar usanmaz mı? Melekler Felekler yandı, Allah'ın muradım şem'i yanmaz mı? Bura kadar normaldi. Ondan sonra geldi nedir? Kamu bemarına canan. Burada durdu. Davayı dert eder ihsan. Canan, ihsan. Niçin kılmaz bana derman? Bak, canan, ihsan, derman. İç kafiyeler var. Beni bemarı sanmaz mı? Ondan sonra gelen dördüncü kafiyeni ilk kasidenin
1: kafiyelerine. Aynı bizim koşma takin.
0: Aha, koşmaya benzer ama bu divan edebiyatında tef'ilöste yazılı. Tamam. Beytleri çoğunluk kafiyeli 400'den meydana gelen bir nuzumdur. Nef'inden bir şiir alacağım. 1, 2, 3, 4, 5 parçadır. Bak onu insan matı nefi nece işlere

0: Gönlüm, gönlüm leyali furkatten bidar ya Rab hanedir. Fikrettiğim bir afeten didar-ı nur afşanedir. Aksetti bin va hasrata, tağlarla çıktım aşina. Her dağda kalbi, her dağdaki kalbi sada Afganımın Afganıdır. Beyhude düşmüş yaradıl, dilber desen ki haradıl. Çoktan beri beçaradıl, nalende-i hicranıdır. Olmaktadır dam nefşan, feyzi hakikatten cihan, lebrizi feryad olmayan, ya Rab kimin vicdanıdır? Ey Farisanın serveri, ol sende benlikten beri, zira cihanın her yeri bir imtihan meydanıdır. Zira cihanın her yeri bir imtihan meydanıdır.
1: Güzel, ağzıya sağ ol.
0: Bu beytler çok değerli şairimiz Nef'inindi. Burada bak dikkat etsek işte musammatı böyle işleri. Furkat'ten hanedir bu, hanedir, efşanedir, afganedir, hicranedir bu esas olan kafiyelerde kullanılır. Ama mısralarda beytler her iki mısra bir beytti. Ortalarında olan bölüm özü 8-8'e veya 7-7'ye aldığı tef'ileye göre ona göre içeride de kafiye verir özünü. Bak, beyhude düşmüş yara dıl.
1: Dıl kalıb yani.
0: He? Dilberde sanki xara dıl. Benimki yara düşüp yarki da sanki xara dönübdü. Necə çallı mənə yaralı məni.
1: Tamam.
0: Çoktan beri beçara dıl.
1: Çok güzel bir vasıft.
0: Görürsen nalende-i hicranıdır. Çoktan beri bu beçaredir seni hicranıya kurban giydiri. Bu şekilde buna musammat diyerek bu şekilde yazılıp ikinci edebi terimimiz ise tehzil. Tehzil ne demektir? Edeb dairesinden çıkmamak şartıyla bir olay veya bir konuyu hezel suretine koymak. Sanki şakkedir saydı. Ama edeb dairesinden çıkmasın. Edeb dairesinden çıkarsa iş hezelden çıkar.
1: Edebiyattan da çıkar.
0: Edebiyattan da çıkar doğru diysen. Şiir veya düz yazı şeklinde de tabir olabilir. Bir toplumsal durumu kaleme aldığında bir hezeli şekilde yazarak hem şairin yeteneğini gösterir hem de duyanları konuyu anlayarak darılmadan kabul etmelerine yol açar. Yani hezelin önemi hardadı. Biz konunu bir latife şeklinde, bir şaka şeklinde konuşuruz özünü. Ele alırız, nakd ederiz, eleştiririz ama kimsenin gönlünü kırmırız içinde. Diğer taraftan yazılan eserin güzelliği ve zarafeti ağızdan ağıza geçmesine ve yayılmasına neden olabilir. Buna bir örnek vereyim. Bir delikanlı gencin durumunu tehzir ile anlatan Azerbaycanlı şair Kerim'i Bizim Oğlan şiirinde şöyle der.
1: Kerim'i Muradlı. Şey, affedersin.
0: Marali.
1: Margalı.
0: Margalı. Bu da güzel bir hazır. Oğlanlar içinde barakallah bizim oğlan. Bir deste kızıl güldü maşallah bizim oğlan.
1: Maşallah.
0: Hiç sen'ate, ilmu, edebe rağbeti yoktur. Bir der güranmayede hiç kıymeti yoktur. Pakize bir oğlandı fakat gıyreti yoktur. Cürette pişik, hilede rubah bizim oğlan. Oğlanlar içinde barakallah bizim oğlan. Mektep nedir? Mezheb nedir? Meslek nedir? Kanmaz. Vururam, dögerem hiç sözüme zerrece kalmaz. Bir gün utuzar, bir gün utar. Hiç işim olmaz, bir ottu düşüp canıma vah, vah bizim oğlan. Oğlanlar içinde barakallah bizim oğlan. Her dem diyerem ey bala, bestür, dahi el çek. Gel menle girer mescide, ya mektebe köçek. Üç yandan atallar yüzüme bollu tüpürecek. Gahi anası, gah bacısı, gah bizim oğlan. Oğlanlar içinde barakallah bizim oğlan.
1: Peh peh peh peh. Azerler diyenler çok güzeller. Evet.
0: Yani bakın ne güzel bir şekilde adamı, oğlanı ne kadar edir. Harap taraf ama evet. Bir şaka içinde edir özünü. Evet. Adam bundan aciz olmalı.
1: Şaka çarşıvasında güzel şey edir özüm.
0: He. Ali Ma'ruf oğlunun gözü, Allah garip rahmet etsin. Ben, o benim etsin, hocamdı. Babamdan sonra inşallah. İkinci hocam özü de. Ali Ma'ruf oğlu her zaman dilimde de, Allah garip rahmet etsin diri. İlk coşuptu 80'i. Bir yaşasın ögeni. Bin yaşasın ögeni. Adımı yer yırgarı müdel içinde çögeni.
1: Güzel, çok
0: bak
1: güzel.
0: Bu da hezeldi ha, bu da tehzildi.
1: Tehzildi.
0: Adımı yer yer kaldı ama özüyü güzel etmakçıyla kaldırırsan
1: çöken.
0: Bir çöker kaldırırsan güzel, bu da tehzildi. Gömütününle doğrusun hocamın. Allah getiriyede utandırmasın. Siz Ali Ma'ruf oğluyla yaşadınız.
1: Böyle evet. Ha.
0: Gerçekten insan bir mektebiydi. Yanına gideni herkese ders verirdi küçük büyük bilmeden. Ben bunca adamın yanına gittim. Bir günle bir güne eşitmezsin. Eşitmedi bir de ne desin sen şair olmasın.
1: Yo Ali Ma'ruf var kimse edemezdi.
0: Ha diğerdi oku.
1: Oku.
0: Bunu beliyle oku. Bunu beliyle oku hatta yetirir özü yani, bir seviye.
1: Allah rahmet eylesin özü. Çok yani mutavadaydı. Yani sorsaydı yerdim ben şair döktüm. Yani bu elmine göre, bu bilgisine göre, bu şiirlerine göre, bu dörtlü koreyatlarına göre, yani bu eleştirilerine göre hiç özün dökmez hiçbir zaman yani özün ha böyle çok şeydi.
0: Bak tarihçi ben bir hakikat diyeyim. 1307 Hicri. 1307 Hicri'de son istilahat edebiye belagattan konuşan bir kitap çıktı. Muallim Naci'nin. 1307 Hicri. Biz indirince dair. 1447 Hicri'de.
1: Evet, 47'de.
0: Yani nasıl geçip üstünden? 140 yıl.
1: Tamam.
0: 140 yıl sonra Ali Ma'ruf oğlunun belagat kitabı çıktı Türkmen şeyinde. İlk kitaptı Türkmen edebiyatını ele alan belagat ve gerçeğeleri bir kitabı var. Belki görüp sen özünü.
1: Görmüşüm.
0: Ha? Çok değerli bir kitaptı. Bu ilmine göre de bir güne bir güne eşitmedik desin ben şairim ben belagat.
1: Yok hiç demez.
0: O zaman biz Ali Ma'ruf oğlunun diyarındayız. Şairin de oradan buraya gelmiş. Allah razı olsun bizi kırmadan gelip bir şiir daha alak sen.
1: Vallahi bir şiir almışım ben. Bizim bu bizim yurdumuzun bu durumunda bizim bazı şeyler var, bazı sorumlular var. Yani yurdun biz sen servetin varlığın çalırlar.
0: Hakkı şey. Var keyfiye göre okuyasan evet. Şiiri. Buranı özgürlük meydanıdır. Özgürlük mikrofonu gider.
1: Özü şair de milletin dilidir. Yani yere gördüğünü yazsın. Bir şair milletin şeyini dili olmasa milletin acıların ulaştırmasa o benim yanımda yani bu benim görüşüm de yani o şair diyor.
0: Siz Cenab-ı İz bilirsiniz. Mektep mektepti. Evet. Bu da mekteplerinin biridir.
1: Bu şairin adı kıymetine. Bekleme gayretsizden kendi nefsin satandan şerefleri bozdular bir ipek kıymetine. Karnı aç yoksulları, ekmeğe muhtaçları, fakirleri aldılar çul çirpek kıymetine. Çaş kaldım yurdumuzun, men gezdikçe elini, çağının degişini, ters dolanan milini, hamirin yapmak için yandırıptır cilini, karmağını kurban verip bir ekmek kıymetine. Yazık çok kimse gördüm, güvenir mülk tenvara. Dillerinde zehir var, sözleri benzer hara. Koyun için köpek almır, bak ki

0: kapatıp altın görürler, misi terazide çekirler pisipek kıymetine. Çıkıplar hak yolundan, yaman sayırlar düzü, çobanın sayasından kurta değiller kuzu. Gündüz gün orta gördüm gökde ayla yıldızı, gerçeklerin fiyatı yalan şek kıymetine.
1: Güzel.
0: Sağ ol. Kadınların hakkına düşünmüşem kaldım mat. Erkeklerin hakkını sarıptır on kat kumat. Kur'an'da erkek hakkın kıza verip iki kat. Harda vardı göresen kız erkek kıymetine. Gehsinin elini öpüp gedirler irtimasa. Milleti aldadıptır bayraklar asa asa. Bes yurdumda yazılıp kurulup bele yasa. Onca kurban veripler bin bir tek kıymetine. Çoklar öz özün görüp bilmem Musa'dır İsa. Ebdes el get yanına, evi benzer Kudus'a. Gurbete gör halını, ögünde türlü masa. Bir yalan satılıptır bir gerçek, bin gerçek kıymetine. Gör kimlere satıldı yurdun yüce dağları. Suyunu boşaldılar, kan doldu ırmakları. Cüz sürdüler yerlerin, kuruttular bağları. Ormanları kestiler bir serpek kıymetine. Attılar bakın bizi zalimler kucağına. Zulümbat karanlığın sönmeyen ocağına. Dikenleri ektiler her yolun bucağına. Biriken yüz kat oldu kar çiçek kıymetine. Denden oğlu gör kimler kan biçip kan ekiri. Yaranı düz doldurur yengi baştan sökeri. Yalnız bes yalancılar yurdumda baş çekeri. Asıl atı benzedip bir eşek kıymetine. Asıl atı benzedip bir eşek kıymetine. Baba bir gün gör kime mih çakırık. Çok günahlar yakırık. Bizleri çalanların ayağına kalkırık. Bizleri çalanların ayağına kalkırık.
1: Ağzıya yüreğe sağlık.
0: Sağ olasın.
1: Zaten şair, ben haz ederim şair de demiyor, ozan diye. Çünkü Türkçesi ozandı şair. Ozanlarımız da milletin derdine bir yansıtmazsa, ayna olmazsa şehrinde bir bence bir önem kalmaz. Ben vicdani şehirden ilakam yoktu. Vicdani şehir senden sevgiliyi arasındadır. Evet. Sufi şehirden de ilakam yoktu. Senden Allah arasındadır.
0: Doğru diyorsun.
1: Ali Beyt'e yazılanın da ilakam yoktu. Çünkü onların fazılları kağıtlardan, şiirlerden bitmeyen bir şeydi. Onun için ondan da ilan. Ne yazsa yüzde hakim var.
0: Olar için ne yazsak da yani bir tamam. Damla olmaz bir denizde yani.
1: Aha, onun için derim onlara karışmam. Ama milletin ağzında olan veya milletin içinde bir silbi bir şey var. Bu millete etkiler. Ben bunu dile getirmezsem, çözümünü vermezsem demek ki ben boş yere şehir yazdım.
0: Doğru da hakikaten.
1: Tamam. Bilirsiniz bizde zamanında iki şey var idi. Okumuşuk uzun edebiyatta olanda, lisede olanda.
0: Bel.
1: El-edebu lil-edeb ve'l-edeb li-şa'b. Edebiyat için edebiyat, millet için edebiyat.
0: Edebiyat.
1: Ha. Edebiyat için edebiyat yazılanlarda bir şey yoktu bilirsen yani.
0: Tamam diyorsun.
1: Ben onu ögürem, onu ögürem, onu ögürem. Veya dediğim kimin vicdani, lirik bilmem ne bir şiirlerden özümü dolandırmışım. Ama millet için yazılan.
0: Doğru diyorsun. Valla ben bu ögümek madadı, bak yadıma sağlayayım. Ben de ileri, yani hamdolsun kimsenin ögümemişim. Yani telefonda açıblar, bana şey edibler. Ve Allah rahmet eylesin, üç tane ögümüşüm. Allah affetsin bizim şeyimiz, başkanımız Ali Aşı Muhtaroğlu'nu.
1: Allah garip rahmet eylesin, bayrak şeydi.
0: Bizim de şeyimiz, Allah affetsin, yüce şey Ayetullah Adma Muktada'nın babası Seyyid Muhammed Es-Sadr.
1: Allah garip rahmet eylesin. Hocam.
0: Bir de bizim de geldi şairimiz, Ehl-i Beyt şairi Teze Kahve Kadı yanımdan çıktı. Sen yadıma salsaydı daha iyiydi. O şey Derviş, Derviş Avni'ni.
1: Derviş Avni.
0: Derviş Avni'nin
1: babası ya özü.
0: Yok özünü. Mesela aynı zamanda bir şiir yazmışım bizim. Yani çok kimse indi seleşindeler. Hasta

0: bu tahtüstü oturanlar.
1: Hmm.
0: Ya bazı ehlibeyt şeyinden konuşurlar. Ehlibeyt'in
1: Ama
0: dilinden.
1: özler de ne dediler? Biraz evvel dediği
0: Özel
1: kimi?
0: bir köprü yediler ona. Hatta geçsinler istediklerine ulaştılar.
1: O
0: Ama bak.
1: şiiri de okudu. Hani dedi şeytanı gördüm. İmam olup da. Ondan
0: İblisi.
1: sonra iblis gördü.
0: Bes aynı olardan yani bak bir şiir ele almışım. Bunu böyle bundan böyle okumuşum özün. Bes bu 11 hece yazmıştım özün. 14 heceye dönderdim özün. Hazretim burada gel yani vakt kalırsa okuyan
1: Vallahi
0: özün.
1: vaktimiz var. Sen hiç de aç çıktı. Ben de haz edilen dinleyeyim özünü.
0: Yani bu İmam Ali hükmüne olardan sorarım. İndi İmam Ali gelse biz hükmetse çünkü İmam Ali hükmünde tanımazdı. Bu Osman'dı, bu Ömer'di, bu Hüseyin'di, bu Ali'di, bu Hasan'dı.
1: Tanımazdı. Adalete dalmış.
0: Adaletten dağılmış idi ve kardeşi şey olsaydı Irak yani özünden kardeşlerine selam olsun. Yani adaletten hükmederdi. İsterim bunu da bir güzel açıklayayım. İmam Ali hükmüne şerekanın adı. İnşallah Gevliz'e göre oğlu ve genel sözüm.
1: İnşallah o zaman dinleyek senden çünkü ben çok katı kıymet verdim o da elimde de yani Diyanet'in bize emrettiğidir. İmam Ali özü ilmi ve özünden sonra gelen evlatları hapsı da ilim, hapsı da Diyanet'in kıymetinde aktab dediğimiz. Ne yazsak biraz evvel dedim az
0: Evet.
1: kaldı o zaman ben senden dinleyeyim.
0: İnşallah. İrem soruram dostlarımdan, zulümler bir gün bitse, İmam Ali geldiyse, bizi hakla hükmetse, adalet kılıncıyla batılın başı geçse, Zülfikar'la keserse, alsa boyun bu gazı, göresen hükmeden de bilmem olar razı. Ali'nin tek desturu Nehci imanla Kur'an. Hiç fark etmez yanında. Hüseyin olursa Osman. Düz kalacak elinde kılca eğilmez mizan. Bütün zulümler biter. Hemen olanda kazı. Göresen hükmeden de bilmem olar razı. Adaletinde bilmez bu Müslüman o kaşa. İsterse de kul olsun, yoksa da olsun paşa. Hükmünü tatbik eder genç kadın Bayaz Baş'a, hak sözünden hiç dönmez. Çizse yazarsa yazı, göresen hükmeden de bilmem olar razı. Ali kabul etmez de bir kimsenin acı yatsın. Bir lokma ekmek için kalksın şerefin satsın. Evin bırakıp geçsin, balalarını atsın, hiç de koymaz otursun. Tahta olup olmazı, göresen hükmeden de bilmem olar razı. Ali her an severdi doğru düzü gerçeği. Sevmezdi imtihanda reşiyle olan şekki. İstemezdi bir yana eğilsin düşsün çeki. Ne de sahtekarları ne de yalan namazı göresen hükmeden de bilmem olar razı. Ali kendi üstüne kurdu tatbik etti hak. Dostla düşman sözüme edibdiler ittifak. Akrabayla yabancı ortada bilmedi fark. Karanlık gecelerin odur olan ayazı göresen hükmeden de bilmem olar razı. Ali kötü işlere atılan yaman oktu. Ev vardır 10 görevli, evde var bir tek yoktu. Çokları derbederdi, az kimse karnı toktu. Tüm ne haksız işlere var idi itirazı, göresen hükmeden de bilmem olar razı. Koymazdı bir kimseni devletten filiz çalsın. Ne de fakir yetimi aç yatsın susuz kalsın. Gücü olan güçsüzün elinden malın alsın. Fark etmedi vermedi kimseye imtiyazı. Göresen hükmeden de bilmem olar razı. Hak olanı destekler, batılı kökten biçer. Kimler kal Ali'den, kimler ondan vazgeçer? Acaba düz insanı bilmirem kimse seçer, yoksa siyah görürler pek temizi bayazı, göresen hükmeden de bilmem olar razı. Beklerim verin cevap, bilmem razısız gelse. Beytil malın parasın hakla insafla bölse, yetimlerin gözyaşın akanda yüzden silse, çokları yok diyenler görün lal etti azı, göresen hükmeden de bilmem olar razı. Ali hükmü döndüyse, bugün olduysa kazı, korkuram sevenleri ona olmasın razı. Karşı olsun kalemler ona yazılan yazı, diyeller getirin yerine oyunbazı, göresen hükmeden de bilmem olar razı. Denden oğlu yazmıştır, batıl hükmedir çağa, çok kimseler dediler dönüp gelmesin ağa. Bugünün hastalığı ulaştı düzgün sağa, sadece yurdumuzda andan güzeldir mazı, göresen hükmeden de bilmem olar razı. Baba bugün fek etmez yüz hac bizi, sağ etmez ilac bizi. Pek etmez yüz hac bizi, sağ etmez ilac bizi. Vallahi şu koryat da yanımdan çıktı.
1: Çok ihtiyat edin. Sen biraz fazla heyecana girdin. Çünkü gerçekten biz geçen programda da şeyi açıkladık. Bizde şiir iki türde yazılı. Tercih bend ve terkib bend. Bazen de sen ikisini
0: kullanmışsın.
1: Ben bana örnek verdim. Dedim bazen de ikisini bir kere şair kullanı. Burada güzel bir şekilde hem tercih bend hem terkib bend diye kullanırsan aliye sağlık. Ama sence bir soru sorum sana.
0: Buyurun.
1: Yedigeye göre selam olsun İmam Ali hükme geldiyse oğluk razı.
0: Hiçbirimiz razı olmadı. Ben oraya bile ben de razı olmamızdı. İmam Ali çok düzgünüydü.
1: O düzgünlük indi yerimeri.
0: Yerimeri yok.
1: Yerimeri. Çok doğru değilsen. Ağzıya sağlık, çok güzel bir şekilde aslında bir soru sorursan ama selam olsun İmam Ali'nin fazailini tamam saysan içinde. Evet. Bu adam düzgünüydü, bu adam belaydı, bu adam belaydı. Bu da güzel bir şekilde işlenilipti. Ali'ye, öreğe sağlık. Bir ayrı şiir daha alım senden, ondan sonra geçeceğim şairlerimizi tanıyalım. Sa'dullah Mufti hakkında bir küçük konuşma yapacağım. Bir şiir daha alım senden.
0: İnşallah bir gazel isterim okuyayım.
1: Eyvallah, memnun edesin bize.
0: Çünkü istemiyorum hapsi şey olsun, koşma olsun.
1: Sen ben buna geçtim, sen biraz bu gazi istirahat etsin.
0: Keyfiydi, necebi sen böyle. Daha iyiydi, geç ona yallah.
1: Ben bunu okuyayım, hatta saniye bu gazi biraz istirahat etsin.
0: Ben müşkülü, şimdi o müstazat yazmıştım. İstirahat yazmadan üstün daha düşmüyor, bilmem nece. İhtiyar olmuş o gözüküyor.
1: Yok, ben bunu okuyacağım, sen indi yadıya düşer. Sen şehirde kurtsan, korkmam üstüne.
0: Sağ olasın.
1: Değerli dinleyicilerimiz, şairlerimizi tanıyalım. Bugünkü şairimiz Sa'dullah Mufti Efendi. 1895 yılında babası Malatya'da kazı iken bu şehirde doğmuştur. İlk tahsilini Kerkük'te Sultani Mektebi'nde yaparak 1914'te Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi üzerine yedek subaylık kürsüne alınarak silahlı as subay rütbesiyle savaşlara katılmıştır. Ve askerliğini daha çok Balıkesir bölgesinde yapmıştır. 1918'de savaş durar durmaz Kerkük'e dönen Sa'dullah Mufti, 1919'da Zafer İlk Okulu'nda öğretmen atanır. Kerkük'ü ihtilal eden İngiliz güçlerine karşı zararlı görülerek şehrin bazı önde gelen insanları ile beraber sürgüne gönderilmiştir. 1927 miladide Avukaf Bakanlığı'na bağlı Kerkük İlmiye Mektebi'nde müdürlük yapmış, okulun kapatılması üzerine eğitim mesleğinden ayrılmış, yönetim yani idare meslekine girmişti. 1931'de Kerkük'e bağlı Kadir Kerem ve Kifri ilçelerinde görev görmüştür. Daha sonra yine Kerkük'e bağlı Şuan ve Melha bucağlarında ve Süleymaniye livasına bağlı Sürdaş Bucağı'nda müdirlik yapmıştır. 1940'te Erbil Livası'nda Merkezi Tehrirat Müdürlüğü'ne atanmıştır. Bu vazifede 10 yıl kaldıktan sonra 1951'de Kerkük Livası Merkezi Tehrirat Müdürlüğü'ne getirilmiştir. Son vazifesinden emekliye ayrılarak Kerkük'te Şatırlı Mahallesi'nde kendi konağında sakin olmuştur. 21.1.1972 tarihinde gözlerini hayata yumup Büyük Musalla Kabristanı aile mezarlığına gömülmüştür. Edebi kişiliği ise şairin babası Müfti Derviş Efendi, memleketin önde gelen aydın kişileri arasında özel bir yere sahibiydi. Aile olarak tasavvuf erbabı ve daha çok Kadiriye ile dergahı şeyhleri ile nüfuz rekabetini ilm tasavvuf çatışması altında sürdürmüştür. Sa'dullah Müfti Efendi özel sohbetlerde tekiye ve dervişlere çatardı. Yani onlara biz yarıkşer satardı. Şairimiz edebi melekesini daha küçük yaşta iken ailesi fertlerinden aldıktan başka Kerkük ve dolaylarında yayımlanan gazete ve dergileri izleyerek genişletmiş. Netekim bir ara yeni çıkmaya başlayan Necme gazetesinde Subuh Rumuzi ile yani SBH yani Sad Baha Rumuzi ile Manzum ve Mensur Felsefi bazı eserler yayımlamıştır. 1969 yılında yasan alınan sade bir dille yazdığı bazı şiirlerini Kardeşlik dergisinde yayımlamıştır. Ana dilinden başka yani Türkçeden başka Arapçayı da güzel bilirdi. Şiirden fazla çok değerli bir edip vasfını taşıyan mahalli bir münşi sayılır ve şiirinden sizlere örnek veriyoruz.

0: حيفا حيفا كسر مبهم كائنات bilmem ne için çözülmüyor heyhat. Heyfa kesirri mübhemi kainat, bilmem ne için çözülmüyor heyhat. Gelir vücuda bir zaman ve yaşar alemi kevne fer veren zerrat. Mahvolur söner muebbeden sonra nakşeder ruha heyli müsemmat. Gömülür, gömülür ka'rina ya ben isyana. O zaman bir hayal olur bu hayat. Gömülür ka'rina ya ben isyana. O zaman bir hayal olur bu hayat.
1: Ağzı yoran yesin. Rahmanin de o şeyke yarıma düştü.
0: O zaman gömütü nürle dolsun Sa'dullah Mufti Efendi'nin ve o yadıya düşen koryatımı merak ettim. İsterim de dinleyeyim.
1: İrem sağ etmez, pek etmez yüz hac bizi. Sağ etmez ilacı bizi. Yurt zengin hakim herkes. Öldürdüler ac bizi. El ayağın üstünde edirdiler tac bizi.
0: Allah yüz bin kere Allah senden razı olsun.
1: Allah cümlemize razı olsun.
0: Tahtalar da kaş olupdu. Damlalar yaş olupdu. Dünya nece düzelsin ayaklar?
1: Baş olup.
0: Baş olupdu. Allah senden razı olsun. Bir parça şiirin celladı.
1: Keyfiydi. Semunu okuyayım, semunu okuyayım.
0: Vallahi naksini seviysen öz hapsini seviyorsan.
1: Vallahi ben hapsini seviyorum.
0: Tamam o zaman bizi de sevindir. O zidan beraber dansını istese yok.
1: Şiirin celladını okusa daha iyiydi.
0: Yalla çünkü buyurun.
1: Şiir bizim celladımızdı. Onu millete anladığını koy daha iyiydi. Direm şiir bir iman değil bağlanım ben zühdüne. Şiir bir iman değil bağlanım ben zühdüne. Mah gibi batmış görüm gelmir niye vaadine. Sözüm beni bend etti, hapsoldum zindanında, ruhumu esir etti, çekti ağır derdine. Ne sözüm varsa çöker, diz koyar defterine, dolaşır ömür boyu şöhretine, mecdine. Ehli hayal bilerler, sanki bize atadır, çok yaman olur ama kıymaz bir tek ferdine.
0: Allah.
1: Şiir yoksa söz değil, bir amansız katildir.
0: Vay vay.
1: Biz erittik ömrümüz onun tek sü'dedine. Bir bak indi cihane, hiç görüpsen bir garip. Calladın sevsin gene, can versin mürteddine. Aşkımız intihardır. Kanıyla yazdık bize. Bağlanıptır ruhumuz misra'ının lehdine. Kalemin ucunda bin bir ah sızıldar baktımız.
0: Kalem ucunda bin bir, tamam, kalem ucunda.
1: Kalemin ucunda bin bir ah sızıldar baktımız. Bağlanıptır şairin baktı sözün kaydine.
0: Güzel.
1: Gözlerin maral gibi, şiirimse dar ağacı. Gene can kurban verdik biz bu sözün şehdine.
0: Güzel.
1: Bilirsen canım yansa yandırır gönlüm evin. Hı. Kimse yoktu ulaşsın şiirin sınır haddine. Hı hı. Bilmedik aşk olduğun gözünü yolda koyup bağlanıp ömür günü eskilerin bendine. Ey kalem durma bir gün yandırıp yak hepsini. Her gazel bir dal olsun şairlerin merdine. Denden oğlu her şiirin kılıncı olup baş alır. Rahmet mezalimlerin 1 2 3 4'üne. Rahmet mezalimlerin 1 2 3 4'üne.
0: Ağzıya sağlık. Hemen evet. Durmadan madem dediğim ben iki gazel getirmişim. O ikinci gazeli de dinleyeyim.
1: Bu gazeli de bizim Türkmen usta şey etmiş gözün. Türkmen şerh ederim.
0: Çok güzel.
1: Diyorum beni zayıf bilenler görsün ki bir dağım ben. Kerem, gayret, şecaat ölmeyen toprağım ben.
0: Güzel.
1: Damarda kan değil ki, akan benim vukarım. Özüme kul değilim, öz köküme bakam ben. Zillete başa gersem, güneş yere düşecek. Azadlığın elinde yanan bir çırağım ben. Mene kor bakanların gözlerini oyaram. Şimşek gibi çakaram, nurdan bir yumağım ben. Ne sözlerle yıkınlam, ne kimseden korkaram. Hak yolunda dayanan cennetten çardağım ben. Sanma ki bu eriyiş bir gün beni bitirer. Ezellerden ezelem, tarihte bir çağım ben. Yıldızların üstünde bayrağım daim eser. Yerdeki gölgelerden her zaman irağım ben. Gurur benim libasım, gönlüm takvayla dolup, imanımla güclüyem, Allah'a dayağım ben. Aslanlar sesi var, aslanların sesi var. Benim her adımımda, öz yurdumun içinde toprağa kaynağım var, toprağa kaynağım ben. Tarih beni yazanda kalem kitapta yetmez. Onun her safhasında coşan bir bulağım ben.
0: Allah.
1: Bilagimin gücüyle taht üstte oturmuşam. Gönüller bölgesinde sultanla konağım ben. Biri tanımaz beni, biri yüksekte görer. Tanıyanlar bilenler cihana ortağım ben. Felekin çarkı durar, beni atsa içine. Dünya boyu savrulmaz sel tufan irmağım ben. Ben ki şemsin üzüyem, gözleri kamaştırram. Öz nuruma boyandım, bir büyük boyağım ben. İndi daha bilindi sizlere kim olduğum. Zeferlerin yolunda önemli bayrağım ben. Denden oğlu yazıptır, Türkmen oğlu Türkmenem. Düşman başını biçmek için iti bir orağım ben.
0: Allah.
1: Düşman başını biçmek için iti bir orağım ben.
0: Baba
1: bugün her gözlerde yaşık biz. Kepirik üstte kaşık biz. Türkmen aslımız belli, her bir yerde başlık biz. Dilimden kanım Türk'tü, adım eşiden Hürk'tü. Düz kurumatı kalbimdi, atan nabzım Kerkük'tü. Düz kurumatı kalbimdi, atan nabzım Kerkük'tü.
0: İnşallah ne bu kalp durar, ne atan nabız durar. Biz programımızın sonuna geldik. Ben tokta olmadım yani şiirleriden.
1: Sağ olasın.
0: Ama gene de yönetmenimiz Allah razı olsun biraz yani bu yerde de bize vakittir. Allah süket versen Ali Hoca. Mesela çok memnunum beni kırmadığı düzden buraya kadar geldik. Biz her programda bize eşlik edene Armağanımız var. Tabii ki buradan demek olsun bu Armağan'da Türkmen Kardeşlik Ocağı Kerkük kolundan bize böyle bir şey teklif ettiler. Edebiyatçılarımıza hepsine ulaşabilmirik. Edebiyatçılarımız sizi yanınıza gelirler. Onlara bizim adımıza hem kardeşlik dergisini hem de yeni çıkan Türkmen kitaplarını onları size armağan etmek istediler. Birinci kitabımız Şiir Defterlerim. Rıza Çolakoğlu büyük şairimiz.
1: Çok
0: o birisi Kerkük'ten gene bir büyük şairimiz Salah Nevres Aynada Zaman.
1: Güzel.
0: Bunu 70'lerde okumuşuk ama eski yazıydan. Bir de 3 sayı size kardeşlik dergisi de Armağan'dı. Kabul etseniz bize bir şeref verirsiniz. İnşallah gelize göre olur.
1: Seve seve sizlerden de bizim kardeşlik ocağı Kerkük kolundan dolarından da çok memnunuk. Programı bizi davet ettiğinizde sizlerden de çok memnunuk.
0: Estağfurullah. Sizi programı izlemenim döge.
1: Senden olsun efendimiz. Ferda Fazıl'da çalışanlardan onlardan da çok memnun olduk. Sağ olasınız, var olasınız.
0: Allah razı olsun sizden de. Saygıdeğer dinleyicilerimiz gerçekten başımız üstüne giden bir sesten barabarıydık. Allah bu nefesi eksik etmesin.
1: Allah razı olsun.
0: Bu gücü eksik etmesin. Bu kalemin mürekkebini kurutmasın ki hiçbir zaman böyle şehrin mürekkebi kurumaz. Ama gene de bizden bir dua olsun özüne. Felahlenden hocamıza çok teşekkür ederek gelecek yedicede, yani gelecek haftada, gene od gününde beraber, yani salı gününde beraber olana kadar tümünüzü Allah'a ısmarlarız ve yönetmenimiz Ali Bayatlı, Ali Can Bayatlı'nın da saygı salamını kabul ediniz. Hoşça kalın.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

0: Ama nerenin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
3: Türkmen FM farklı programlar sözünle. Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç, sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Kerkük Valisi Mehmet Yaman Ağa, Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliğinden bir heyeti kabul ederek vatandaş şikayetlerinin çözüm mekanizmalarının geliştirilmesi ve hizmetlerin iyileştirilmesi yollarını görüştü. Bakanlar Kurulu Kurban Bayramı münasebetiyle 26 Mayıs Salı gününden 30 Mayıs Cumartesi gününe kadar resmi tatil ilan edildiğini açıkladı. Bakanlar Kurulu Gadir-i Hum Bayramı münasebetiyle 4 Haziran Perşembe günü tüm bakanlık ve resmi kurumlarda resmi tatil ilan edilmesine karar verdi. Başbakan Ali Zeydi ve Cumhurbaşkanı Nezar Amedi, istikrarın korunması için 4 başkanlık arasındaki koordinasyonun sürdürülmesinin gerekli olduğunu vurguladı. Hükümet Suudi Arabistan'a insansız hava araçlarla hedef alan saldırıları kınadığını belirterek, bölge ülkelerinin güvenliği ve istikrarına destek konusundaki kararlı tutumunu vurguladı. KDP Parti ve Kanun Devleti Koalisyonu adına bakanlık görevleri için adaylar sunulduğunu açıklarken Federal Yüksek Mahkeme'ye hükümete güven oyu verilen oturumun meşruiyetini sorgulayan resmi itirazlar yapıldığını bildirdi. Milletvekili Muhammed Eşimeri, Kürt siyasi güçler arasında görev dağılımı konusunda devam eden anlaşmazlıklar bölge hükümetinin kurulmasındaki gecikmenin temel nedenidir dedi. Milletvekili Haydar El Mutayri, yeni maaş skalası yasasının çıkarılması için ciddi parlamento girişimleri bulunuyor dedi. Parlamento Elektrik ve Enerji Komisyonu yaz aylarındaki yoğun tüketim döneminde enerji sektörünü desteklemek ve özel jeneratör fiyatlarını denetlemek amacıyla acil tedbir alınması gerektiğini vurguladı. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile İngiltere Orta Doğu İşleri Bakanı Hamish Falconer telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeleri ve güncel durumu ele aldı. Tarım Bakanı Abdurrahim Casim Eşimeri, gıda güvenliğini desteklemek amacıyla çiftçilerden tohum teslim alımının acilen başlatılması talimatını verdi. İçişleri Bakanlığı sınırlar, insansız hava araçlar, kameralar ve hendekler dahil 7 güvenlik engeliyle korunuyor. Sınır Kapıları Kurumu Başkanı Orgeneral Ömer Vaili, kamyon şoförlerine yönelik işlemlerin kolaylaştırılması talimatı vererek çalışmaların hızlandırılmasını tamamladı. Suriyeli medya kuruluşları Şam'ın merkezindeki Düveylea ve Bab Tuma bölgelerinde patlama sesleri duyuldu. Diyale Polis Komutanlığı Esadiye ilçesinde kaçakçılık için hazırlanmış büyük miktarda yumurta taşıyan 3 kamyonun ele geçirildiğini açıkladı. Katar Dışişleri Bakanlığı Hürmüz Boğazı'nda seyir özgürlüğünde saygı gösterilmesi gerektiğini belirterek Katar'ın güvenliği geçiş hakkına sahip olduğunu vurguladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel somut filosuna yönelik son saldırıya atıfla uluslararası toplumu İsrail'in hukuk dışı uygulamalarına karşı harekete geçmeye çağırdı. Lübnan Sağlık Bakanlığı 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırıları nedeniyle 3042 kişi hayatını kaybetti, 9301 kişi yaralandı dedi. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
1: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
2: طاب أوقاتكم مستمعينا الأكارم أينما كنتم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. محافظ كركوك محمد سمعان أغاي يستقبل وفدا من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ويبحث معه سبل تطوير آليات معالجة شكاوى المواطنين وتحسين الخدمات. مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 26 أيار ولغاية يوم السبت الموافق 30 أيار بمناسبة عيد الأضحى المبارك على أن يستأنف يوم الأحد الموافق 31 أيار. مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس الموافق 4 حزيران في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة بمناسبة عيد الغدير. رئيس الوزراء والجمهورية يؤكدان ضرورة استمرار التنسيق بين الرئاسات الأربع بما يحفظ الاستقرار. الحكومة تعرب عن استنكارها للهجمات التي استهدفت المملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة، وتؤكد موقفها الثابت الداعم لأمن واستقرار دول المنطقة ورفض أي اعتداء عليها. الحزب الديمقراطي الكردستاني يكشف عن تقديم مرشحين لحقائب وزارية عن الحزب وائتلاف دولة القانون طعنا رسمية أمام المحكمة الاتحادية العليا للتشكيك في شرعية جلسة منح الثقة للحكومة. النائب محمد الشمري يؤكد استمرار الخلافات بين القوى الكردية بشأن توزيع المناصب والصلاحيات يقف وراء تأخر تشكيل حكومة الإقليم. النائب حيدر المطيري يكشف وجود مساعا برلمانية جادة للمضي في تشريع قانون سلم الرواتب الجديد. لجنة الكهرباء والطاقة النيابية توصي بجملة إجراءات عاجلة تهدف إلى دعم قطاع الطاقة وضبط أسعار المولدات الأهلية خلال موسم الذروة الصيفية. وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني هيمش فولغندار يبحثان في اتصال هاتفي الأوضاع الإقليمية والتطورات في المنطقة. وزير الزراعة عبد الرحيم جاسم الشمري يوجه بإطلاق استلام البذور من الفلاحين والمزارعين وبشكل عاجل لضمان دعم الأمن الغذائي في البلاد. وزارة الداخلية تعلن أن الحدود مؤمنة بسبع موانع منها طائرات مسيرة وكاميرات وخندق شقي. رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر عدنان الوائلي يوجه بتسهيل الإجراءات الخاصة بسائقي الشاحنات بما يسهم في تسريع وتيرة العمل. وسائل إعلام سورية تعلن سماع دوي انفجار في منطقتي الدويلعة وباب توما وسط العاصمة السورية دمشق. الخطوط الجوية العراقية تعلن نجاح تفويج 23 ألف حاج عراقي إلى الديار المقدسة. شرطة الرصافة ببغداد تطيح بمجموعة تروج لأفكار منحرفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. قيادة شرطة ديالى تعلن عن ضبط ثلاث شاحنات محملة بكميات كبيرة من مادة البيض المعدة للتهريب في قضاء السعدية. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM. تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınla.
1: Türkmen FM sızınla.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

Bilmezdim başucumda yamacımda durduğunu. Gönül her zaman görmüyor kaderin gördüğünü. Bilmezdim başucumda yamacımda durduğunu. Gönül her zaman görmüyor kaderin gördüğünü. Ben aşkı uzaklarda, yükseklerde, hep başka yerde aradım. Oysa yanı başımda 15 yaşımda yakın arkadaşımdaymış. Ben aşkı uzaklarda, yükseklerde, hep başka yerde aradım.

0: yollarım. Sen yarım bırakmıştın kadın, tutunur bir merhamet sesime. Affım bir enkazdan ağır.
1: Bu yüzleri sevdin hep sır. Duyun olmadı, kalan olmayı tercih etmedim aşk benim.

0: Türkmen Nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınla.
1: Türkmen FM sızınla.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

yaranmak, bir ateş yanıyor içimde. Ortasında pişmanlık, düştüğüm uçurumlar. Cesaretsiz alçak, korkarım bu karanlık. İki güneş

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizinle.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.